0: takip edeyim. Ama bu şişlikleri öyle değil.
1: Ja, nee, man hat sie dir geschrieben, dass sie...